0: Iau, sal la cofrada fertuti.
1: Şeyler de yer olur diyor. Dikiyi takıyorsa hangi derslerim olur hullen. Dar hani tecah kadar kadın cakı tutut Hasan salim ol. Ne tecah yete? Ataramı uberi.

0: Ya o sen de Akop Refah dedin. Şey gelip
1: geldi. Şenler tadı geri olur. Dövür dükücü takıyorsa hangin der sarılmadın hullen.
0: İşi giden bastı.
1: Daha hani tecah hadi kadın. Yakı tutut hasan. Salim ol. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı